To madalla ubangiji Allah ya kara mana zaman lafiya Allah hada kan yan kasa musamman kasar mu ta Nigeria Allah dawo da zaman lafiya duk inda ake tashin hankali ubangiji Allah ya dawo musu da zaman lafiya inda suke zaman lafiya kuma Allah ya kara musu zaman lafiya duk inda kaga kana da lafiya ba dabaran ka bane ko ilimin ka kariya ne na ubangiji domin kuma kamata mu rinka sanya yan uwan mu wanda suke cikin halin haulai addu'o'i ne ga sansu a cikin addu'o'in mu na yau da kullum kuma Allah ya kara mana zaman lafiya ya dawo mana da zaman lafiya a koda yaushe dukkan duniya baki daya ana sauraron biyar situation kamita ce sayin da hudu da digo shida a cikin fara sauraron biyar situation.